Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun. Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıl.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum.

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün

Evinin evine de gelmişim oyun. Evinin evi görüste de geldim. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy beni de öldürün.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

Kaymak bak Türkiye. Ve işte kurtuldun benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar. İz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir çarşamba olsun hepimiz için. Haftanın tam ortasındayız. Yolun yarısı değil, umutların devamındayız diyelim. Evet, tam 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir ses burası Radyo Çağdaş. Evet, 20 yıldır bu toprakların nabzını tutan, türkülerle hafızayı diri tutan, sözü olan herkese mikrofon uzatan bir radyo. Hani biz de sadece müzik değil, bakın bir kültürü de yaşatıyoruz, hep söylüyorum. Özellikle Çağdaş Kocaeli gazetesiyle aynı çatı altında, böyle gazetemizin gündemiyle, şehrin nabzıyla, hani böyle toplumsal hafızayla birlikte yol alıyoruz. E tabi bunun yanı sıra Çağdaş Sanat Akademimiz var, gençlere alan açıyor, sanata nefes oluyor. Çünkü sanat olmayan yerde ses her zaman eksik kalır. Çağdaş Medya Grubu olarak sazın, sözün, sanatın da yanındayız her zaman. Bizleri sosyal medya adresinden takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medyalarda varız. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun bir tık kadar yanınızdayız, unutmayın. Bugün böyle kesimalarıyla başlarken böyle... Yani Anatolian folk rock cover'la sizlerle birlikte aslında, ama böyle şeyi düşündüm ben. Hani türkü dediğimiz şey aslında bir dönemin aynasıdır diyoruz ya. Hani ne bileyim, bir köy odasından doğar, bir dağın yamacından yayılır. Bazen bir aşkın, bazen bir ayrılığın, bazen bir haksızlığın da dili olur. Hani ama en çok da yoldaştır ya türküler. Bazen kimseye anlatamaz içindekini. Ne bileyim, bir türkü gelir senin yerine söyler. İşte o zaman anlarsın ki yalnız değilsin. İşte Radyo Çağdaş da böyle bir yoldaştır. 20 yıldır sizinle ağlayan, sizinle gülen, sizinle direnen bir ses. Evet, bugün yine buradayız. Mikrofonumuz açık, gönlümüz açık ve başlıyoruz.

Hani hep deriz ya, gesi bağları böyle Anadolu'nun içine kazınmış bir ayrılık hikayesidir diye. Evet, Kayseri'nin gesi bağlarından çıkmış bir türkü. Bakın 19. yılın sonları böyle 20. yüzyılın başlarına dilden dile yayılmış. İşte zamanla bütün Anadolu'nun ortak hafızası olmuştur. İşte bu kıymetli eseri de Anatolian rock cover tarzıyla bizlerle birlikteydi. Yeniden doğdu aslında. Aslında Anadolu rock dediğimiz akım da 1960'lardan biridir. Türk halk müziğiyle hani rock enstrümanlarını buluşturan bir devrim gibi bir şey. Hani bağlamayla elektro gitarın aynı çizgide yürümeye başladığı anlardır. Mesela bunların öncüleri Barış Manço'lar, Erkin Koray'lar, Selda Bağcan'lardır. Gesi bağları da hani bu versiyonla aslında bugünle konuşuyor. Hani geçmişin bugünle konuşması diye adlandırmak istiyorum. Hani bağlamanın elektro gitarla el sıkışması gibi. Bakın hasret her zaman zamansızdır. Çünkü bir türkü bir dönemi anlatabilir, belki de anlatamaz ama ayrılığın kendisini tam olarak anlatabilir. Evet, insan hayatı boyunca en az bir kere gurbeti tadar efendim, unutmayalım. Şimdi ise iki keklik türküsünü sizlerle buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımız.

Hani bazı coverlar, evet, hani al cover vokal al diye geçer, al diye aslında geçer. Bunlar aslında yapay zeka ürünüdür ama bunlar bir grup, şu an size dinlettiklerim stüdyoda kaydedilmiş gerçek enstrümanlarla yapılmış bir düzenleme, bakın. Hani hep diyoruz ya işte Anatolian rock cover, rock cover diye. Aslında bu bir ifade tarzıdır sevgili dinleyiciler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hani bir türküyü ya da eski parçayı Anadolu rock stilinde yeniden düzenlemeye deniliyor bu. Hani bu bir grup ismi falan değil, bilginiz olsun. Mesela Karadır Kaşların, bu da Anadolian rock cover versiyonuyla bizlerle birlikte, mesela Yeşiller Müzik Band grupları tarafından hazırlanıp da bu şekilde bizlerle buluşturmuş oldukları kıymetli bir eserdir. Bilginiz olsun. Hadi bu coverlarla devam edelim efendim. Şimdi ise Sağım Yalan Solum Yalan yine bir Anatolian rock coverla gelsin. Mesajlarınız için 542 424 8950.

Alışırım. Merne abla iyi ki varsınız demişiz biten Mehmet. Arabada giderken sizi dinliyorum. O kadar güzel eserler çaldın ki selamlar diyor. Çok teşekkürler Mehmet. İyi yolculuklar diliyorum. Ama bir şey rica edeceğim. Lütfen araba kullanırken mesaj atma olur mu? Evet, bir de Magusa Limanı'nı sizlerle buluşturalım. Hani son bu Anatoly olarak cover bizlerle birlikte olsun. Radyo Çağdaş aile gibi oldu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. Rica etsem Magusa Limanı çalar mısınız Kocaeli'den Elif demiş. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Çok güzel, çok içten, çok sıcak bir mesaj bu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. İşte biz de bu çatı altında aynı türküleri tüm canlarımızla dinliyoruz. Beynem, 20 yıldır dediniz bu radyoyu dinliyorum. Ben de hiç kopmadım. Türküleriniz hep yoldaşım oldu. Derince'den alsam bana da özel bir türkü armağan ederseniz sevinirim demiş. Ay çok teşekkür ediyorum daimi dinleyicilerimizden Hasan Bey. Baş göz üstüne bütün çalan eserleri sizlere armağan edeyim. Teşekkür ediyorum, tekrardan hoş geldiniz. Gelsin uzman Magusa Limanı, sonrası buralardayız. Kıymetli ailemiz Elif ve kıymetli annesine gelsin.

Evet, şimdi sırada Emirhan Kartal Quartet, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber çalışması sizlerle birlikte olacak. Hani Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber, sevmenin mahcubiyetini anlatan kıymetli eserlerimizden. Hani sevdayı uzaktan yaşamın inceliğini anlatıyor. Bu türkünün dönemi de 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor ama duygusuz, zamansızdır diğer türkülerimiz gibi. Hani hep diyoruz ya, çünkü insan aşkı her çağda aynı yerden yaşayabiliyor. Bazılarımız sevdiğini söyleyemez, bazılarımız sadece bir türküden cesaret alır. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikte ve ben bu türküyü de sevgili Gökhan Bozkurt'a armağan etmek istiyorum. Canım kankam. Tabii kıymetli eşim, canım kuzenim Dilber Bozkurt'a da. Canlarım, biz her zaman buradayız, unutmayın. Bağımız kuvvetli, dostluğumuz bakidir. Eyle.

Evet, Ali Doğan Gönül Taş'la devam edeceğiz. Nedendir adlı çalışma, K.E. albümünü bilir misiniz? Aklım aldı, ah, ah. Çok sevdiğim albümlerden bir tanesi gerçekten. Ali Doğan Gönül Taş'ta muhteşem yorumuyla bizlere eşlik edecek şimdi.

Şöyle bir mesaj var. Gerçekten çok böyle içimi hem buruk yaptı hem böyle hüzünlendirdi. Babamdan bana kalan tek miras türkü sevgisi. Sizi onunla dinlerdik. Şimdi yok. Ben yine her gün sizi dinliyorum. Ay Murat. Gerçekten çok içten bir eser. Bir türkü istemiş, babama gelsin demiş Gölcük'ten Murat. Çok teşekkür ediyorum. Sizi onunla dinlerdik. Babamdan kalan tek miras türkü demiş. Çok teşekkür ediyorum. Babana da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Kendi babamı da. Çağdaş Medya Yönetim Kurulu eski... Konuşamadım.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Merhaba, Berna Hanım, İzmit Merkezi'nin Ömer. Ben Umut Altınçay için yayınlamadığınızı fark ettim. Benim için acı parçasını yayınlarsınız, sevinirim. Sadece size armağan olsun demiş. Çok teşekkürler Ömer Bey. Bu arada Umut Altınçay'ı çok severim. Aynı şekilde listelerimizde de vardır zaten. Sürekli de yayınlanır, hiç merak etmeyin. Denk gelmemişsinizdir diyelim biz. Gelsin bakalım Umut Altınçay, Düşler Vadisi'nde seslendirdiği o acı eseri.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Bizi şu anda Dursun Bey izlemekte. Servet Kocakaya'dan Güleyşah adlı çalışmayı istiyor. Selamlar olsun efendim. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanlarına da.

Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Dursun Bey bizi dinlemekte. Selamlar olsun, bu parçayı armağan edelim. Servet Kocakaya'nın naif o içten o yalın anlatımıyla kıymetli eser gelsin bakalım. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız Radyo Çağdaş'ta. Ben Deniz Berna Uytunök. Servet Kocakaya ile devam edelim Güleyşah adlı çalışmayla. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

0: Hakikaten Türk halk müziğinin inanılmaz ama inanılmaz güçlü seslerinden bir tanesi Ali Aydar Güçlü bizlerle birlikte.
1: Yüreğim dağları yarama tuz.
0: Zaten kendisi Alevi Bektaşi gelinliğinden gelen, özellikle değişik halk müziği yorumlarıyla tanınan bir sanatçı. Bağlaması sert değil, bakın sesi bağırmadan içliyor insan içine. Babam parçası da bir baba özlemi de değil, bakın bir erkeğin böyle içindeki çocuğu anlatıyor resmen. Hani güçlü görünmeye çalışırken kırılan yanını anlatıyor.
1: Yarama tuz bazı.
0: Evet, bazı kelimeler vardır söylenmesi zor. Baba gibi mesela. Bazı insanlar vardır ki cin değerleri de dolmaz. Evet, şimdi ise Ali Aydar Güçlü'den içimize dokunan bir eser gelecek. Belki birimizin babasına, belki birimizin içindeki çocuğa, bilemeyiz. Şu anda bizlere kulak veren Baran ve Umut kardeşlerime armağan olsun, sevgili Gulemet'e. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Sonrası yine buralardayız.

Cankıt Erdoğan bizlerle birlikte. Bakın Uygar Bey diyor ki merhaba Berna Hanım, yayınlar, siz bizi bugün gerçekten darma duman ettiniz. Boşu boşuna eserini istiyorum ben de demiş. Yani ben başlattıysam siz de devamını getiriyorsunuz o zaman Uygar Bey. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cankıt Erdoğan'ı bir dinleyelim efendim. Sonrası Kenan Coşkun parçasıyla bizlerle birlikte olacak. Kim bilir diyecek ya da en sevdiğim yayınlıyım ya, bükülmezdi bileğim. Keyifli dinlemeler.

Selamlar Berna Hanım, Kuru Çeşme Asyan Pet Shop'tan Ercan Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa Oğuz Aksaç'tan incinir. Hem komşum hem de saygı duyduğum Hasan Şen abime gelse şimdiden teşekkür ederim demiş. Efendim, öncelikle ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevdanı çekmek, bu eserden sonra o zaman kapanış parçam olarak yayınlayayım, olur mu? Bir su, bir hadi bakalım o zaman. Gelsin Sibel Sözleri ve Gürkan Çapkın'ın bu kıymetli eseri. Sonrası yine buralardayız.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Bugün türküler konuştu, deyişler konuştu, bazen bir sustuk ama müzik bize her zaman anlattı. Hani bir türkü birisinin babasını hatırlattı, bir türkü birimizin gurbete giden sevdiğini. Bakın, radyo sadece bir frekans değil, bir yoldaştır. Tam da 20 yıldır kesintisiz bu şehri, bu toprakları, bu kültürü bir arada tutan biz sessiz efendim, unutmayın lütfen. Diyorum, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ile, sosyal medyalarımızla, İOS Android uygulamalarımızla nerede olursanız onun yanındayız. Evet, bugün de birlikteydik, aynı notada buluştuk, aynı noktada durduk. Nasip olursa yarın yine buralardayız. Çünkü türküler bitmez, çünkü türküler devam eder efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kalbiniz hafif, gönlünüz ferah olsun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji Kuşağı başlıyor.